0: Bir saniye tamam ne oldu?
1: Tabii tamam.
0: Louisiana, Mike 70843, M70843, Black Toyota Tacoma.
1: Sure.